yoldan hareket etmek üzeredir. Denizli yönüne gidecek Pamukkale Ekspresi 5. yoldan hareket etmek üzeredir. Başkent

Bitin Kolektif, yola devam ederken bir araya gelmek, dayanışmak ve üretmek istiyoruz. Bahnhof Bitin Radyo aynı zamanda bir hafıza yolculuğu. İstanbul ve Berlin'de yaşayan müzisyenlerin bu program için özel olarak ürettikleri kompozisyonlar ile çok değerli bir emek ve mücadele ürünü.

0: Hani vardı ya, dargın ayrılmayalım, dünya koştuğumuz anadın vardı ya, ben onu tren gibi
1: tamam
0: söylüyorum.
1: Tamam iyi ya, söyle işte.
0: Söyle. Şimdi istasyondayız,
2: yaşa.
0: Tren kalkmak üzere.

sanardın. Hemen hızlanıyor tren, gözlerinin babalardı. Dolaştı ezgin ezgin, dolaştı ezgin ezgin. Bir tünele giriyorlar, çıkmadı ben içeri. İçeri dumanlar doluyor. Aa, çıkmadın pencere. Ne göründün, ne göründün. Çıktılar tünelden, rahat rahat gidiyorlar. Gözlerim kapalıladı. Dolaştı üzgün üzgün. Dolaştı üzgün üzgün. Hani o böyle şeyler var ya, makaslar, oradan geçiyorlar işte. Yolcular arasında aradım seni bir bir. Yolcular arasında aradım seni bir bir. Böyle köprüden geçerken şey kalkıyor ya, elimde

0: Now we will hear voices from Istanbul, from Haydarpaşa Solidarity, with the question, why Haydarpaşa is important? Haydarpaşa neden önemli?
1: Hello there, I am Gülke Aksal. I am an architect and conservation expert. I have used Haydarpaşa station for at least 30 years and I want to continue using it because as an industrial heritage site, Haydarpaşa station has the qualities to maintain its original function. As the line extended from Anatolia to Europe, it is an asset not only for Istanbul but also for Turkey and the world. It is an important place in the memory of the city. Railway workers, the union, and the people who use the station want its function to continue. The continued function of the station is also necessary for the construction of a culture of democracy.
2: Ben Hasan Bektaş, İstanbul'da makinist olarak görev yapıyorum Devlet Demiryolları'nda. Aynı zamanda sendika genel merkez yöneticisiyim. Haydarpaşa ile ilgili 2000'li yılların başında basında çıkan Haydarpaşa'nın ticaret merkezi olacağı, Manhattan'a benzetileceği şeklinde haberlerden sonra biz Haydarpaşa Dayanışması'nı Mimarlar Odası ile birlikte kurduk ve bu zamana kadar mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu mücadele zaman zaman mitinglerle, zaman zaman yürüyüşlerle, zaman zamanlarda pazar günleri nöbet şeklinde bu zamana kadar devam etti. Diğer bir mücadele şekli de hukuksal mücadele, hukuksal kazanımlarımız da oldu. Ve biz kamuoyunda Haydarpaşa'nın atıl kaldığı, bu nedenle de başka şeyler için değerlendirileceği görüşünü ortaya atan siyasilere karşı buranın gar olduğu, buranın İstanbul'un en büyük garı olduğunu ve İstanbul'un buna ihtiyacı olduğunu, İstanbul'un giderek büyüyen bir şey olduğundan dolayı mutlaka böyle bir gara ihtiyacı olduğu şeklinde kamuoyunda önceki dile getirilen bu fikirleri çürüttük. Daha sonra Haydarpaşa ile ilgili bu emeller asla durmadı. Haydarpaşa'nın ranta çevrilmesi emelleri asla durmadı. Şimdi de Haydarpaşa'nın Kültür Bakanlığı'na devri şeklinde bir planla ortaya çıkıldı ve Kültür Bakanlığı'na devredildi. Oysa ki siyasiler şunu bilmeli. Haydarpaşa kültürel amaçlarla kullanılacak bir yer değil. Oranın zaten bir görevi var. Orası 1908 yılından beri yolculara, insanlara ulaşıma hizmet ediyor. Bizim de bundan sonraki en büyük görevimiz orayı gelecek kuşaklara yine gar şeklinde devredilmesi için oranın konumunu bu şekilde devam ettirmek. Biz bu Haydarpaşa ile ilgili yapılan bu yanlış şeyleri, gar işleri dışındaki şeyleri asla kabul etmiyoruz. Mücadelemiz sürecek ta ki Haydarpaşa'ya trenler eskiden olduğu gibi gelinceye kadar devam edecek. Kültürle ilgili faaliyetler ya da millet bahçesi ya da başka söylenen şeyler Haydarpaşa'da asla yer bulmaması için biz mücadelemizi devam ettireceğiz.
3: Ben Ayşen Dönmez, demiryolcuyum. Haydarpaşa 1908 yılında hizmete girdiği tarihten günümüze kadar 116 yıldır gar olarak hizmet verdiği için. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı, demiryollarının sıfır noktası bir merkez gar olduğu ve merkez garlar olmadan demiryolu işletmeciliği yapılamayacağı için. Endüstriyel ve kültürel mirasımız olduğu, yaşatılarak korunması gerektiği için. Dünyada demiryolu denizyolu kombinasyonu olan tek gar olduğu için. Kentin kültürel belleğinde çok önemli bir yeri olduğu için. 3 tane trenin gelip gittiği, bakım, onarım, sefere hazırlık işlemlerinin yapılamadığı, trenlerin gare edilemediği yere gar denilemeyeceği için. İstanbul şehrinde müze, kültür merkezi, performans alanı, millet bahçesi, sergi salonu yapacak birçok yer bulunabileceği, ancak Haydarpaşa gibi konuma sahip merkez gar inşa edecek alan, arazi, yer olmadığı için. Siz dünyada İstanbul kadar büyük bir metropol olup da hiç garı olmayan bir kent söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz çünkü yok. İşte tüm bunlar için Haydarpaşa Garı çok önemlidir.
4: Ben Tugay Kartal, Demiryolu Meslek Lisesi mezunuyum. 1977'den beri demiryollarında görev yapmaktayım. Halen de Haydarpaşa Gar binasında çalışmaktayım. Marmaray projesi istasyonlarının peronları uyuşsuz standartlarına göre 105 santim olarak inşa edildiğinden, ayrıca Marmaray kent çıraylı sisteminin omurgası olarak hizmet gördüğünden ana tren işletmeciliğinde bir dar boğaz oluşturmaktadır. Haydarpaşa Garı'nın kapasite ve gara imkanlarını Pendik ve Söğütçeşme istasyonları ile karşılanmak istenmişse de başarı sağlanamamıştır. Gebze ve Halkalı'dan sonra kent merkezine yaklaşımda Haydarpaşa ve Sirkeci haricinde konvansiyonel tren ve yüksek hızlı tren hizmeti verebilecek ölçülerde ve konumda bir gar da bulunmamaktadır.
5: Haydarpaşa, İstanbul'a Anadolu'dan geldiğimizde giriş yaptığımız kapı. Yani bu yüzden çok önemli bir nokta ve trenden indiğimizde vapurla karşılaşıyoruz ve bu vapura bindiğimizde başka bir kıtaya geçiyoruz. Yani bu kıtada Avrupa kıtası ve burada da önemli bir kapı var. Bu da Sirkeci Tren İstasyonu. Yani Avrupa'dan gelen trenler Sirkeci Tren İstasyonu'nda duruyorlar ve oradan indikleri zaman insanlar vapura binip Haydarpaşa'ya, Asya'ya ulaşıp oradan trenle Anadolu'ya gidebiliyorlar. Yani bu özelliğinin kaybolmaması gerekiyor İstanbul'da. Bu İstanbul'a kimliğinin en önemli özelliklerden bir tanesi.
0: We will hear now from İpek Görgün, an electronic music composer and sound artist. Troubling Speech is a piece she has made within Istanbul Soundscape Project. The Istanbul Soundscape Project is a group that approaches the daily urban life from a sonic perspective and protect acoustical ecology of Istanbul. They had made an event in 2018 and 19 at Arka Oda Istanbul called A Station in Haydarpaşa. Around 10 musicians has played their works, saying that they hope to travel with Haydarpaşa Station as soon as possible. So here is İpek Görgün, The Troubling Speech.
6: Thank you.

Kadıköy'de içilir. Daha sonra gece yarısına doğru gara geçilir. Garın zaten girişi çok ihtişamlı. Çok büyük kapılardan, dev tavanlı bir yerden, çok ulu bir yere girerseniz bekleme salonu vardı.

0: Ya bekleme salonu sanki içeride bir hortum çıkmış, herkesi yukarıya kaldırmış, sonra olduğu gibi bırakmış, herkes pat diye yere fırlatılmış gibiydi. Valizler, bavullar, paltolar, kutular, koliler, içlerinde yatan çocuklar, yanlarında uyuyan insanlar, kat kat giyinmiş olanlar, yarı çıplak olanlar, hepsi bir arada ve inanılmaz durgundular.
1: Gece.
0: Böyle çok hafif bir uğultusu var. Kimse bağırarak konuşmaz. Ama bir sürü de insan var içeride. Böyle mırıl mırıl mırıl.

0: Ben Seher Aksel. Demir yollarında makinist olarak göreve başladım ve halen Sirkeci Gar'da büroda görev yapmaktayım. Haydarpaşa dayanışması, İstanbul'un vapur iskeleleri ve tren istasyonlarında halktan topladığı 20 bin imza ile yaptığı başvuru sonucunda 5 nolu koruma kurulu 26 Nisan 2006 tarih 85 sayılı kararı ile Haydarpaşa Gar ve liman sahasını içine alan 1 milyon metrekare alanı kentsel ve tarihi sit alanı ilan ederek 7 adet 70 katlı Dünya Ticaret Merkezi projesinin uygulanamayacağına karar vermiştir. 28 Kasım 2010 tarihinde Haydarpaşa Gar'da çıkan yangın sonrası restorasyon projesinde binaya dıştan şeffaf asansör, bina içine ilave asansör planlaması ve çatı katına ticari işlev verilmesine itirazımız üzerine Kadıköy Belediyesi'nin 3 Eylül 2014 tarihinde inşaata ruhsat vermemesi üzerine restorasyon projesi revize edilerek itiraz ettiğimiz hususlar restorasyon projesinden çıkartılmıştır. Ayrıca Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında toplam 29 bin metrekare alanın Hazerfen adlı bir firmaya kültür sanat etkinlikleri için usulsüz bir ihale ile kiralanmasına karşı yaptığımız eylemler ve konunun yargıya taşınması sonrası Danıştay ihaleye fesat karıştırıldığını söyleyerek ihaleyi iptal etmiştir.
1: Muhakkak bir şey olmuştur.
2: Belki de gelmekten vazgeçti.
1: İmkanı yok. O gelmese ben de gidemem.
3: Çıldırdın mı sen? Bütün istikbalini mahvedeceksin.

0: öyle sapalık olur mu ya? Hayatınızdaki her sıkıntının sebebini neredeyse işçilere yükleyeceksiniz.
1: Efendi doğru söylüyor.
0: Yahu arkadaşlar, sapla samanı birbirine karıştırıyorsunuz. Öyle sapalık olur mu ya? Hayatınızdaki her sıkıntının sebebini neredeyse işçilere yükleyeceksiniz.
1: Efendi doğru söylüyor.

Burjuva basılı bir günlerdir. Bizi kurmaya çalışıyor. Bir kamu sektöründe çalışıyorum ama araba

0: Kuşları siz mi tuttunuz?
1: Yok, dedem tuttu.
0: Bunlar ne kadar güzel. Ne yapacağınız bunları?
1: Azat buzat edeceğiz. Yolumuzu bulacağız. Sen nereden geliyorsun?
0: Bir yerden gelmiyorum. Bu trende gidip geliyorum.
1: Şu mühendis aracı mısın yoksa? Senin yaşında olur mu be?
0: Yok kardeş. Sabah erken bindim trene. Bu 7. seferim.
1: 7. seferim mi? Her defa aslında bilet mi alıyorsun?
0: Abo. Her seferde alınır mı? Bir sefer alırım. Akşama kadar gider gelirim.
1: Niye?
0: Ne yapacaksın kardeş? Biz garibanız. Ev yok. Kimsemiz yok. Trenin içi sıcak. Hem de pencereden manzarana bakarsın.

0: man ja so.
1: Bir dakika
0: sonra bir. Kaç yıl geçmiş oluyor arada?
2: Abi seni öldüreceğim bu kaydettiğimi.
0: Tipo, macera farklı. Tipo,
3: macera. Futbol nedir mesela? Futbol nasıl tarif edersiniz?
4: Futbol...

Ankara'da evlenirim. Ben de orada bir iş bulup çalışırım. Belki de tabii.

0: Peki arkadaş, ne oldu ya? Sırası mı şimdi?
1: Kardeşim bu şiir ne zaman yazıldı?
0: Vallahi bir dakika. Milattan sonra 500'lerde filan.
1: Milattan sonra 500'lerde. Evet. Kaç yıl geçmiş oluyor arada?
0: Vallahi 1400 küsur.
1: 1400 küsur.
2: Mutlaka iyi gidiyoruz canım. Daha nereye bakarsın, bir sabah geleceğiz, kuleyi boyamışlar.
3: Hadi, hadi, hadi, hadi.
4: Abi seni öldüreceğim, bu kaydediyor.
5: Spor, macera, fantezi. Spor, macera, fantezi.
6: Futbol nedir mesela? Futbolu nasıl tarif edersin?
4: Futbol...
6: Hiç bilmiyorum.
7: Mikhail Yakut, representing the new generation of avant-garde accordionists, has developed a unique musical language on this instrument. He predominantly performs original compositions that blend jazzy arrangements, folk-inspired melodies, and a continuous exploration of the accordion's sonic boundaries. By incorporating loops, effects, and synths, Yakut expands the accordion's soundscape, integrating these elements seamlessly into his compositions and improvisations. His music embodies a refined fusion of classical and jazz accordion sensitivity with the rich musical heritage of Eastern cultures.

0: Tugay Kartal, 13 Mayıs 2005 tarihinde kurulan Haydarpaşa Dayanışması, çok sayıda vakıf, sendika, parti ve derneklerden oluşan 70'i aşkın sayıda bileşenle yola çıkmıştır. İlerleyen yıllarda yeni grupların da sürece müdahil oldukları dönemler olmuştur. Mücadelenin ilk yıllarında ve Gezi direnişi öncesi ve sonrası dönemlerde yoğun bir katılım ve destek vardı. 20 yıllık mücadelenin son yıllarında ise özellikle olağanüstü hal süreci ve rejim değişikliği sonrasında doğa ve kent yağmasına karşı verilen mücadelelere karşı devletin zor alım gücünü kullanması dayanışmanın eylem ve etkinliklerine katılımı düşürmüştür. Haydarpaşa Gar ve Liman sahasında çalışanların örgütlü olduğu 2 işçi sendikası, 3 memur sendikası olmasına rağmen Haydarpaşa dayanışmasının içerisinde yalnızca 1 memur sendikası, 1 işçi sendikası yer almaktadır. Haydarpaşa Gar ve Liman sahasında yapılmak istenen dönüşüm projelerinin işçi sınıfının kentin merkezlerinden çeperlerine sürüleceğini, sendikal örgütlülüğü bitireceğini öngöremeyen ya da daha doğru deyimle işveren ve iktidar yanında konumlanan 1 işçi ve 2 memur sendikası dayanışmanın bir parçası olmamış, verilmekte olan mücadeleye de omuz vermemişlerdir. Kentin ortak kullanım alanı olan Haydarpaşa Garı'da yapılmak istenen dönüşümde rantın kamu yararının ve kamusal ulaşım işlevinin önüne geçmesine karşı mücadele edilmektedir. Kent hareketi diye tanımlanan Haydarpaşa dayanışması mücadelesinde elde edecek kazanımlar bireysel çıkar sağlamayacağı için katılım ve destek de sınırlı kalmaktadır. Edilgen kalmanın bir nedeni de küreselleşme sürecinin sonucu olarak bireysel çıkarların toplum çıkarlarının önüne geçmesi ve toplum yararına olanın geri plana itilmesidir.
1: Also Leute, ganz vorsichtig, 2/5 BZ is about to begin. This session is called No Staat Raison, Devlet Aklı.
2: Güzel Radyo.

0: Staatsräson.
1: 19-2.
2: Devlet nedir? Yok olmayan bir şeydir devlet. Aslında bir anlamda somut olarak bir varlık değil. Yok olmayan bir şeydir devlet. Devlet yok. Yok.
3: The higher the number of lots, the backwards the country.
4: Bir memlekette ne kadar kanun sayısı çoksa, o memleket halkını o kadar geri demek. Hey, well, hey,

insanlar, bütün insanlar programsız yaşasa. Yani kendi kanunlarını kendi yapsa. Çünkü yaşamın her düğüntüsüne çıkılsa kanun olmazsa. Oyuna durmadan kanun yapmak gerekiyor. Yaşam o kadar girintili çıkıntılı ki bu labirentlere uyan her girintiye çıkıntıya bir kanun yaparsanız binlerce kanun olur. Mümkün olduğu kadar az yasalarla öyle insanlar vardır ki yaşamları boyunca kendi mantıklarıyla ne yapılır gerektiğini bulurlar. İşte o insanlar

0: gerekir. Bunu da parlamento değiştiremez. Bakanlar kurulda değişen uygulamalar yapması gerekir. Ne bakanlar kurulu uygulamaları yapabilir, ne de parlamento değiştirebilir bu yasaları.
1: Guarantee about Staatsräson is that it's not a legal concept. It's not a constitutional concept. A constitution principle is that is not a constitution principle. It's actually government policy. So policies can be influenced because policies can influence what state authorities are doing to ban a association, to ban a demonstration, to take action and to bring criminal charges. And so it has a big indirect influence in many decisions. So it has an indirect influence.
2: Okay. Sıfır is a project by Zafer Aracagök. Zafer is a philosopher and a decomposer from Istanbul. This track was released in 2000.
3: Alo, tren müdürlüğü mü? Alo? Alo, tren müdürlüğü mü? Alo, beyin travmayı geçirmek istiyorum. Alo, beyin travmayı geçirmek istiyorum. Alo, tren müdürlüğü mü? Alo? Alo, tren müdürlüğü mü? Alo, beyin travmayı geçirmek istiyorum. Alo, beyin travmayı geçirmek istiyorum. Alo, beyin travmayı geçirmek istiyorum. Alo, beyin travmayı geçirmek istiyorum.

Alo, silah müdürlüğü mü? Alo, silah müdürlüğü mü? Alo, alo, silah müdürlüğü mü? Alo, beyin travmayı geçirmek istiyorum. Alo, beyin travmayı geçirmek istiyorum.